0: Kuralım bu arası çok canım Türkiye'yi. Kuralım o. Çok sonra. Bu arası.
1: Pondümüz de evet şimdi.
0: Kuralım ona göre altısı artık. Beni tüple çekin.
2: Bu ne var? Bakın sessiz, müştah sessiz.